0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda,

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abond terminalı 6.0 koşulgan nuskası japjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Aklı direktu malımat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjaŋdı körsötöbüz.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Dükdən 3 bal cel cürət. Köytünde gün ala bulutlanat. Avanın temperaturası 21'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup batıştan 3 bal cel cürət. Şehanzada gün ala bulutlanat. Avanın temperaturası 20'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup batıştan 3-4 bal şamal çıqat, artınan 3 balğa özgürət. Sanjıda gün ala bulutlanat. Avanın temperaturası 20'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup Tüştükten 3 bal cel jürat. Qumılda gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 17'den 33 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tüştükten 3-4 bal şamal çıgat, artınan 4-5 balğa özgürat. Turpanda gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 26'dan 39 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3-4 bal şamal çıgat. Korlada gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 24'ten 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balğa özgürat. Aksuda az mülçördö jaan jaayt. Abanın temperaturası 21'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürat. Artışta az mülçördö jaan jaayt. Abanın temperaturası 20'dan 25 Celsius gradusqa çeyin jılуу болуп, batış tündükten 3 bal jel jürөт. Kaşkarda az mülçördö jaan jaayt. Abanın temperaturası 19'dan 27 Celsius gradusqa çeyin jılуу болуп, batış tündükten 3 bal jel jürөт. Xotende az mülçördö jaan jaayt. Abanın temperaturası 19'dan 20 Celsius gradusqa çeyin jılуу болуп, batıştan 3-4 bal şamal çıgат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дикторлору Абдынур Сакен Гүл Нараптырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salı Shooting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

temperatur aslında 20'den 34 Celsius grad sayır anasında sayıp sıdırım gelirdi. Komulda aralıktan tırat avan temperatur aslında 17'den 33 Celsius grad sayır anasında sayıp 4-5 bal ayır anasında şamal çıkardı. Turpan'da aralıktan tırat avan temperatur aslında 26'dan 39 Celsius grad sayır anasında sayıp 3-4 bal ayır anasında şamal çıkardı. Korla'da aralıktan tırat avan temperatur aslında 24'den 38 Celsius grad sayır anasında sayıp 3 bal gelirdi. Aksu'da gümbür külp giyin azırak çağınca ait. Havan temperaturası 21'den 31 Celsius gradı sayıda anasında sıyıt sıtırım gelicir. Artışta azırak çağınca ait gümbür küre havan temperaturası 20'dan 25 Celsius gradı sayıda anasında cılı uğra sıtırım gelicir. Kaşkar'da azırak çağınca ait havan temperaturası 19'dan 27 Celsius gradı sayıda anasında sıyıt sıtırım gelicir. Hoten'de azırak çağınca ait havan temperaturası 19'dan 20 Celsius gradı sayıda anasında cılı uğra 3-4 balayla anasında şamal çıkart. Çoğurda avarayının aldım varma tutumuzlara. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Гүлхат Акын. Диктордору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхат Акын. Жооптура диктору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундар уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıw Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Joňhua madaniýligi doğrudan doğruga, urpaktan urpaka ulanyp, sol bos bulaka okşuş rohy düýnümizde sugaryp kelet.
1: Joňhua madaniýaty eskirbey, bargan sayın jaňlanyp tüsdüý oroma süretge okşuş, bizdin jan düýnümizde jarkytyp kelet.
0: Jörelgölüp sal, tereň tamyr tartyp, gökde ulanyp, tüsdüý jibek jipke okşuş, milliondogon Joňhua ulan gyzlaryň bir-birine baýlanyşdyryp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meýri mahabatyn baýandap, Joňhuanyň ozot jörelgölüw madaniýetine muraskerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamatsızlar ve hurmatlı qarmandar. Qutman tağınızlar menen.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaktırıp uğuğunuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktü malımat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şenjaŋdı körsötöbüz.